0: 尼萨古丽在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的她，一周才能回一次家。
1: Açalım mı sağ olduk ya?
2: Hep dedin ki.
1: Bir hep dedin ki mi?
3: Ya şu oyna.
1: Böyle oyna acaba kızım. Çok mu vakit çıkar bizim barımız?
0: Zay Guli 家踢足球从不是男孩的特权。古丽从小就在球场上奔跑，梦想是去更远的地方看看。
4: 喂，我感染一种永远治不好的病，热爱足球的病，找了无数个医生根本治不好。
5: 书包放下。
0: 周一一早，古丽准时出现在学校的操场上，和他站在

0: 普尼萨古利在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的他，一周才能回一次家。
1: Açalım mı sen vodka?
2: Hep dedin ki.
1: Ben hep dedin ki mi?
3: Yok şu oyna.
1: Böyle oyna ucuma kızım. Çok mu vakit çıkar bizim barımız?